0: Express News, Basel'daki gelişmeleri anlatıyor.
1: Bu hafta Express News'te 2026 için 230 milyon frank fazla, Basel'de ülke çapında iklim gösterisi ve referandum pazarının sonuçları. Basel-Stadt bu yıl için 230 milyon franklık bir bütçe fazlası bekliyor. Bu durum kanton ikinci tahmin raporunda ortaya çıkıyor. Bunun nedeni kâr elde eden şirketlerden gelen vergi gelirlerinin beklenenden daha fazla artması. Aralık ayında son tahmin açıklanacak. Böylece Basel-Stadt 2026 yılını başlangıçta bütçelenden daha iyi bir sonuçla kapatacak gibi görünüyor. 25 Eylül Cuma akşamı Basel'de yaklaşık 4000 kişi ülke çapında düzenlenen bir iklim gösterisine katıldı. Gösterinin çağrısını 100'den fazla kuruluşun desteklediği 50 derecelik yaz olmasın ittifakı yapmıştı. Gösteride tutarlı iklim koruma önlemleri, daha hızlı emisyon azalımı ve aşırı sıcağa karşı daha fazla koruma talep edildi. Pazar günü Basel bölgesine çeşitli kanton ve ulusal tasarılar oylandı. Kanton düzeyinde Basel-Stadt kaos karşıtı girişimini %64.3 hayır oyuyla reddetti. Girişim diğer hususların yanı sıra izinsiz gösterilerde ortaya çıkan polis masraflarının zorunlu olarak sorumluları yüklenmesini öngörüyordu. Toplanma merkezi girişimine verilen hayır oyu ise daha da netti. %86.9 hayır oyu kullanıldı. Girişim fuar alanındaki Rundhofhalle'yi toplanma merkezi olarak kullanmayı ve böylece Heberschanze'deki yeşil alanı korumayı amaçlıyordu. Basel Landschaft'ta hem katma değer vergisinde adil uzlaşma inisiyatifi hem de parlamentonun karşı önerisi reddedildi. Ulusal düzeyde tarafsızlık inisiyatifi ve gıda inisiyatifi seçmenlerin oyuna sunuldu. Her iki öneri de Basel-Stadt ve Basel-Land'da reddedildi. Tarafsızlık girişiminde hayır oyu oranı Basel-Stadt'ta %79.9, Basel-Land'da ise %73.9. Gıda girişimi ise Basel-Stadt'ta %60.2, Basel-Land'da ise %73.5 oranıyla reddedildi. Bu haftanın Express haberleri bunlardı. Basel ve bölgesinden daha fazla haber için radyox.ch adresini veya Instagram kanalımızı takip edebilirsiniz.
0: Express News, Basel'daki gelişmeleri anlatıyor.